0: dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
6: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, terar yumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Reklamları dinledin.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu.

0: Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
2: Reklamları dinlediniz. Hiç.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta

0: olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
2: Reklamları dinle.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Bir baba yemeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544 306 37 91. Yeni Sanayi Sitesi, 2 Blok Hakan Sokak, numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçhisar. Reklam.

0: gözün sen.
1: Bu şehir bu radyoyu dinliyor. Radyo T.

sensiz bırakır mı yüreğim? Acıyı bilir mi dikenleri güllerin? Boş yere sıkılmış bir kurşun mu kaderim?

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran, gecede devam eden

0: sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da bulunan metro istasyonlarıyla alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkilerken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun Türkiye'nin yeni anayasa gündemi başlıklı toplantısına katıldı. Burada konuşan Gürlek, bugün gelinen noktada anayasa ülkemize dar gelmektedir. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin askeri müdahale etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır dedi. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran hem Türkiye olarak hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyon konusunu önceliklerimizin birinci sırasına koyduk. Elimizdeki tüm imkan ve araçlarla ülkemizi ilgilendiren ya da ülkemizin ilgilendiği her konuda hakikati korumak için çaba sarf ediyoruz dedi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivriha Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Küba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Reklamları dinlediniz.

Festivalden herkese merhaba. 15 Ekim 2026 günlerden Perşembe, bugün haftanın 4. gününde günün keyifli şarkılarını sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle mikrofon karşısındayım. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarıyla güzel bir yolculuk bekliyor sizleri her zaman olduğu gibi.

Hanımlar beyler, herkese mutlu bir perşembe gününü diliyoruz. Bir kez daha günü keyifli şarkılarla geride bırakıyoruz. Festivalde hafta içi her gün olduğu gibi. Yurt genelinde yağışlar devam ediyor ve önümüzdeki pazartesiye kadar da yurt genelinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar birazcık böyle etkisini azaltıyor diyelim. Kıyı bölgelerde özellikle genellikle bulutlu, parçalı güneşli bir hava hakimken genellikle iç kesimlerde ağırlaşıyor. Pazartesi gününde ise sadece Doğu Karadeniz'de bekleniyor. Hatırlatalım, hafta sonu planı yapanlar için.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize güzel bir gün dileyelim. Yurt genelinde devam eden bir, biliyorsunuz ki yağış var. Yağışlar sürüyor. Yurt genelinde devam eden yağışlarda olumsuz etkilenen bölgelerimiz de var. O bölgelere de bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Onlara güzel bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in sevgilisi Stephen Eyüp Sultanlı aracıyla trafik kazası geçirmiş efendim. Hamile olduğu öğrenilen Stephen'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Osimhen'e geçmiş olsun, ağır da bir kayıp almışlardı. Barcelona'ya karşı geçtiğimiz salı günü ama gayet de güzel bir mücadele sergilemişti. Özellikle ilk 30 dakika muhteşemdi. Galatasaray bizleri bir kez daha 2002 ruhuna döndürüyordu neredeyse, değil mi? Rakip çok güçlüydü, bunu unutmayalım. Tartışılacak çok şey var tabii ki ama bir kez daha tüm Türk takımlarına, tüm Türk kulüplerine bu uluslararası müsabakalarda başarılar dileyelim. Hep bir ağızdan heyecanla böyle onları desteklemeye devam ediyoruz bizler ekran başında gerek stadyumda.

Günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Araçlarında beni dinlemeye devam edenler özür diliyorum. Hepinize güzel bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Ve hatırlatalım, özellikle yaşların sık olduğu ve yoğun olduğu bu günlerde takip mesafemizi korumayı ihmal etmiyoruzdur umarım. O halde tüm araçları başında beni dinleyen dinleyicilerimiz için bu hatırlatmayı yaptıktan sonra keyifli bir şarkıydı. Onlara armağan edelim.

15 Ekim 2026 günlerden Perşembe bugün haftanın 4. gününde keyifli şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bir güzel haber var, paylaşalım. Ankara Kırıkkale Çorum Samsun hızlı tren hattının Delice Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla birlikte Ankara Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceği tahmin ediliyor. Bu demir yolları aslında yurdumuzun 4000 noktasında her bir kentimiz keşke demir ağlarla örülse, hızlıca da böyle çözümler olsa gerçekten seyahat sürelerini hem ekonomik anlamda gerçekten trenle seyahat etmek de ekonomik oluyor, hem konfor anlamında hem de süre bakımından çok güzel değiştiriyor diyebiliriz. Bu yüksek hızlı tren hattının olduğu bölgeler birçok noktada da zaten aktif olarak yer alıyor yurdumuzda, Ankara, İstanbul, Sivas arasında. Ancak batıda birazcık bu noktada maalesef ki zayıf kaldık. Batıda da bu hızla ilerleyebilse bu çalışmalar.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: O zaman ne?

0: duruyoruz. Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'in olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok. Bir baba emeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544 306 37 91. Yeni Sanayi Sitesi, 2 Blok Hakan Sokak, numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
0: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
0: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
0: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
0: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40-22, Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 6177.
2: Şerefli Koçhisar.
3: Reklamları dinlediniz.

15 Ekim 2026 günlerden Perşembe Sevilen Şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Horda olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Ordu'da yepyeni bir keşif varmış, ondan bahsedelim. 2300 yıllık Kurul Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda yeni eserler gün yüzüne çıkmış. Kibele ve Dionysos kültleriyle ilgili önemli buluntulara ulaşıldığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar %40'ı tamamlandığı belirtilmiş. Dionysos dönemine ait önemli kazanımların olduğu belirtiliyor. Detaylar, eşyalar en yakın zamanda da bir müzede sergilenecekmiş.

Küresel ölçekte yapılan bir akıllı telefon sevkiyatları araştırması var. O araştırmanın sonuçlarını da paylaşacağım. 2026'nın 3. çeyreğinde yıllık bazda %20 gerilemiş ve 2012'den bu yana en düşük 3. çeyrek seviyesine indiği belirtiliyor. Genel ölçekte bellek maliyetlerindeki artış sektörü olumsuz etkilerken sadece bir telefon markası var ki içlerinde pazar payını yükseltebiliyor ama diğerleri tamamı pazar payını düşürüyor bu noktada. Çip fiyatlarının bir kez daha dünya üzerindeki hayatı nasıl olumsuz etkilediği, ekonomiyi nasıl olumsuz etkilediği bu sevkiyatlardan bu şekilde de ortaya çıkıyor.

Keyifli şarkıları sizlerle paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Barcelona'nın İstanbul programında dikkat çeken bir gelişme yaşanmış değerli dinleyenler. Katalan ekibi biliyorsunuz ki Galatasaray adasında ağırlanmıştı. Maç öncesinde pozlar verilmişti. Ve yine Barcelona'nın, Katalan ekibinin İspanya'ya dönmeden önceki son toparlanma antrenmanının da sarı kırmızılı kulübün Kemerburgaz tesislerinde yapacağı öğrenilmiş değerli dinleyenler. Geçtiğimiz gün bu idmanı gerçekleştirmişler ve ardından ertesi gün İstanbul'dan da ayrıldı İspanya heyeti.

yetişeceğim. Nerede akşam, orada sabah. Nerede akşam, orada sabah. Bir gün yetişeceğim.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan keyifli şarkıları bizlerle paylaşan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden en sevilenlerle burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran, gecede devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da bulunan metro istasyonlarıyla alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkilerken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışmaları Kurulu'nun Türkiye'nin yeni anayasa gündemi başlıklı toplantısına katıldı. Burada konuşan Gürlek, bugün gelinen noktada anayasa ülkemize dar gelmektedir. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin askeri müdahale etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyacını

0: İhtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır dedi. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran hem Türkiye olarak hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyon konusunu önceliklerimizin birinci sırasına koyduk. Elimizdeki tüm imkan ve araçlarla ülkemizi ilgilendiren ya da ülkemizin ilgilendiği her konuda hakikati korumak için çaba sarf ediyoruz dedi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz'de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
9: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
10: Reklamları dinlediniz.

Dilinde ayrılık şarkısı varsa dudağın kapansın, sussun sevgilim. Eğer gönlünde başkası varsa, Allah yazdıysa bozsun sevgilim. Hasret çekecekse şu deli gönlüm, yaşa dolacaksa her iki gözüm, sensiz geçecekse üç günlük ömrüm, Allah yazdıysa bozsun sevgilim.

0: Artık misafirimizsiniz. Radyo Tuz Gölü 104.1.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla akılda kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok.
5: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Bir baba emeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544 306 37 91. Yeni Sanayi Sitesi, 2 Blok Hakan Sokak numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçlar. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
0: Reklamları dinlediniz.

Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına

patlıcan eriği almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. Kentte eğitime bugün ara verildi. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından baraj doluluk oranları %38,6'dan %45,22'ye yükseldi. Doluluk oranı bir günde 7 puan arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,8 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüphelinin yakalandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Arizona'da düzenlenen seçim mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yönelik bir saldırının zamanlamasının haber kuruluşlarına sızdırılmasının ardından saldırıyı iptal ettiğini belirterek bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Eurolig'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamda ise 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
6: Reklamları dinlediniz.

0: efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı günler. Bugün 15 Ekim 2026 günlerden Perşembe 12.05 Türkiye'nin saatleri. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşacağız. Sizler de programa iştirak edebilir, gönlünüzden geçen, dinlemek istediğiniz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Tulgül Çiçek Galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Güzeller Alışveriş Merkezi'nin kampanyası dün bitmiş olmalı. Cemre Alışveriş Merkezi'nin bir kampanyalarına bakalım bugün bir şeyler var mı? Her zaman hesaplı, her zaman avantajlı arkadaşlar.
1: Göreceğe çıkmış gözen pendiye.
0: Cemre Alışveriş Merkezi.

Yani manavdan şarküteriye, et ürünlerinden temel gıdaya, temizlikten kozmetiğe aradığınız her şey Cemre'de. Kaliteli alışverişin bol çeşitliliği ve avantajlı fiyatların adresi Cemre Alışveriş Merkezi katkı.

Özgür Çiçek Galerisi katkılarıyla buradayız. Özgür Çiçek Galerisi 2. Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şörepli Koçhisar Ankara'da hizmetinizde. 0507 604 46 çift sıfırdan bizlerle iletişime geçebilir. Dilerseniz siparişlerinizi de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Özgür Çiçek Galerisi'ne en güzel buketler, aranjmanlar, kız isteme, söz, nişan, gelin el çiçekleri, araç süsleme işleri de yapıyoruz. Bahçe çiçek bakımlarınızda, mezar çiçek bakımlarınızda yanınızdayız. Çok güzel Kasım patılarımız da geldi. Hep mi oynayalım ya? Güzel bir Kibariye şarkısı dinleyelim. Eller kıymetini bilemedi değil mi? Kimse benim kadar sevemedi değil mi? Aşk sarhoş olup nedensiz terk ettin. Dönme geriye istemem seni. Kibariye yorumu radyolarımızda.

104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Şoför abla radyolarda.

Yılmaz isimli şarkısı Ebru Yaşar yorumuydu mekanlarımıza. Konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Tuzgölü Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Tuzgölü Çiçek Galerisi Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizde. 0507-604-46-00 bizlerle iletişime geçebilir, siparişlerinizi de bırakabilirsiniz. Tas Tamam şarkısıyla Can Bonomo yayında.

0: tamam. Düzgün Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507 604 46 çift 0 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.
1: Alo. Bir şey söyle.
2: Bir şey sormak istemiyorum.
1: Peki o zaman.

0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Reklamları dinleyin.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

Bozgölü Çiçek Galerisi'nde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi, 2. Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim Üstüm Hızı'yla. İkici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi Şörepli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507 604 46 çift 0 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

gerçekten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Geleceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün meselesi. Tütün masiyatı ne olacak? Bu yeni

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız, AFAD, Sahil Güvenlik Jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskler araştırma komisyonu başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin seçildi. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarıyla uyumlu düzenleme yetkisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 477 kişinin yakalandığını, 981 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada tek Avrupa tek pazar gündemiyle zirveye başladıklarını belirtti.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41.

0: 1 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, 1 bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz'de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Eurolig'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez park eden mağlup ayrıldı.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık? Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
9: Reklamları dinledin.
10: Kırık Plak.
11: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

5 Ekim 2026 Perşembe gününden herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün efendim. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi bugün de sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca geçmişe yine güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Efendim, dün müzik dünyasından hepimizin hafızasında bir yere dokunan, sesiyle ve şarkılarıyla yıllara iz bırakan bir ismi kaybettik. Türk pop müziğinin usta sanatçılarından Alpay, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. 60'lı yıllardan itibaren müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinen Alpay, kimi zaman aşkı, kimi zaman ayrılığı, kimi zaman da hayatın içinden bir hikayeyi anlattı bize. Fabrika kızıyla emekçi bir kadının hikayesini, Eylül'de Gel'le bekleyişi, özlemi ve aşkı taşıdı şarkılarına. Kara Tren, Gitme ve Ayrılık Rüzgarı gibi eserleriyle de farklı kuşakların hayatına eşlik etti. Bazı sanatçılar vardır sevgili dinleyenler, şarkıları yalnızca dinlenmez, aynı zamanda yaşanır da. Bir melodi duyarsınız, yıllar öncesine gidiverirsiniz. Bir söz gelir kulağınıza, unuttuğunuzu sandığınız bir hatıra yeniden canlanır. İşte Alpay da şarkılarıyla böyle bir iz bıraktı. Sanırım dünyadaki tek önemli şey de bu olsa gerek, iz bırakmak. Bugün kendisine veda ediyoruz ama sesi, yorumladığı şarkılar ve müziğimize kattıkları yaşamaya devam edecek. Usta sanatçı Alpay'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bütün müzik dünyasına başsağlığı diliyoruz. Ve şimdi onun unutulmaz şarkılarından bir tanesiyle kendisini anmak istiyoruz efendim. Çünkü bazı sesler susar ama bazı şarkılar hiç bitmez.

Sevgili dinleyenler, sanatçıyı uğurlarken aslında yalnızca bir insana veda etmiyoruz. Onun şarkılarına, sığdırdığımız yıllara, o şarkıları dinlediğimiz evlere, sokaklara, yolculuklara da dönüp şöyle bir bakıyoruz. Belki bir şarkı çaldığında ilk gençliğinize gidiyorsunuz. Belki yıllar önce dinlediğiniz biri geliyor aklınıza. Belki de çoktan kapandığını düşündüğünüz bir defter, bir melodinin birkaç notasıyla yeniden açılıyor. Aslında şöyle baktığınız zaman ne kadar tuhaf. İnsan bazı tarihleri unutur, bazı yüzleri zamanla hatırlayamaz ama bir şarkının ilk notasını duyduğu anda yıllar öncesine dönebiliyor. Peki bizim hayatımızın fon müziği hangi şarkıydı? Hangi şarkıda aşık olduk? Hangisinde ayrıldık? Hangisinde kendimizi yeniden bulduk? İşte bugün biraz da şarkıların sakladığı hatıralara kulak vereceğiz hep beraber. Çünkü bazen geçmişe dönmenin en kısa yolu bir şarkıya basmaktır. Hayat.

Bölgenin güçlü sesi 104.1 Radyo Tuz Gölü'nden herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Harika şarkılar seçtim yine sizler için. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Cumhuriyet Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Radyoda eskiden sevdiğimiz şarkı çalacak diye teybin başında beklerdik. Sonucu konuşmasını bitirsin, şarkı başlasın, kayıt düğmesine basalım diye. Bir de sevdiğimiz insanlara özel kasetler hazırlardık. Şarkıları özenle seçer, sıralar kasetin üzerine isim yazardık. Bugün birkaç saniyede hazırladığımız o listeler o zamanlar emek ve heyecan demekti aslında. Belki de önemli olan kasetin kendisi değil, onun için harcadığımız zamandı. Peki sizin hala sakladığınız eski kasetleriniz var mı? Şöyle bir bu kasetleri kutusundan çıkarıp bakmak ister misiniz? Şöyle bir geçmişe götürsün sizleri. O günlerin o harika anılarına güzel bir yolculuk yapın. Ne dersiniz?

seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına

Sevgili dinleyenler, bir zamanlar bir haberi almak için günlerce beklerdik. Posta kutusuna bakmak, zarfın üzerindeki el yazısını tanımak, mektubu açmadan önce heyecanlanmak. Şimdi mesajlar aslında saniyeler içinde ulaşıyor ama bir mektubun içinde yalnızca kelimeler değil, yazanın harcadığı zaman ve gösterdiği özen de vardı. Belki de bu yüzden eski mektuplar kolay kolay atılmazdı. Birkaç satır yıllarca saklanan bir hatıraya dönüşebilirdi. Peki siz hiç mektup yazdınız mı ya da yıllarca sakladığınız bir mektubunuz oldu mu? Kırık Plak devam ediyor.

harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Eski mahallelerde komşuluk yalnızca karşılıklı oturmak değildi sevgili dinleyenler. Bir tabak yemek paylaşmak, kapıyı çalıp hal hatır sormak, çocukları sokaktan eve çağırmak demekti. Sokaklar çocuk sesleriyle dolar, akşamüstleri kapı önlerinde sohbetler uzardı. Herkes birbirini tanır, bir evde sevinç varsa komşular da sevinirdi. Elbette o günlerin de zorlukları yok değildi. Ama bugün özlediğimiz bir şey varsa belki de o samimiyettir.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 61 77.
3: Şerefli Koçhisar.
4: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Şerefli Koçlar'da otomobil

0: bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçsar. Bir baba emeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544-306-3791. Yeni Sanayi Sitesi, 2 Blok Hakan Sokak numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçsar. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçsar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544-798-6377. Adres: E90 Karayolu, Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçsar yok. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçsar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz: Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçsar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536-358-6701.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-00.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Güner İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Güner Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 61 77.
3: Şerefli Koçhisar.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Küba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
8: Reklamları dinledin.
9: Kırık Plak.
10: Tuz Gölü'nün sakinliğini müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0507 610 1060'tan bizlere ulaşabilirsiniz.

şöyle kışa yavaş yavaş adım attığımız bu güzel Ekim gününde şöyle bir yaz akşamına götürmek istiyorum sizi şimdi. Yaz akşamlarının başka bir güzelliği vardı eskiden sevgili dinleyenler. Güneş batarken balkonlara sandalyeler çıkar, sokaklarda çocuk sesleri yankılanırdı. Eve girmek istemez, biraz daha oturmak, biraz daha sohbet etmek isterdik. Bazen bir karpuz dilimi, bazen uzaktan gelen bir şarkı, bazen de yıllar önce yaşadığımız bir aşk gelirdi aklımıza. İlginçtir. Yıllar sonra koca bir yazı değil de o yazdan küçücük bir ayrıntıyı hatırlarız.

0: harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün hep şöyle geçmişe gidiyoruz ya sizlerle beraber. Bir de bayram sabahlarına bakalım, ne dersiniz? Bayram sabahları erkenden uyanmak, yeni kıyafetleri giymek, büyüklerin elini öpmek ve şeker toplamak. Çocukluk bayramlarının heyecanı bambaşkaydı. Evlerde hazırlıklar yapılır, sofralar kurulur, uzaktan gelen akrabalar beklenirdi. Asıl mutluluksa bütün aileyi bir arada görmekti. Yıllar geçtikçe bazı sofralar eksiliyor, bazı sesleri bir daha duyamıyoruz. Ama o günlerin hatırası içimizde yaşamaya hep devam ediyor.
1: Bana

sevgili dinleyenler, eski bir fotoğraf albümünü açtığınızda yalnızca yüzlere bakmazsınız. Bir ev, bir kıyafet, arka plandaki bir eşya bile sizi yıllar öncesine götürebilir. Fotoğraflar o anın sıradan olduğunu düşündüğünüz günleri saklar. Oysa yıllar sonra bir kareye bakarken ne çok şeyin değiştiğini fark ederiz. Bugün yüzlerce fotoğraf çekiyoruz. Peki şimdi soruyorum size, kaçını bastırıp bir albümde saklıyoruz? Sizin evinizde her baktığınızda sizi geçmişe götüren özel bir fotoğraf var mı mesela? Telefonlarda hep fotoğraflarımız var ama kaç kere açıp bakıyoruz? Siz bunu bir düşüne durun, güzel bir şarkıyla devam edelim.

Sevgili dinleyenler, bugün geçmişten bahsediyoruz. Hatıralarımız aslında bize bir soru sorduruyor. Zaman mı değişti yoksa biz mi değiştik? Bugün her şey daha hızlı. Şarkılar elimizin altında, mesajlar anında ulaşıyor, fotoğraflar saniyeler içinde paylaşılıyor. Ama bazen bir mektubun heyecanını, bir kasetin başında beklemeyi, dostlarca saatlerce süren sohbetleri özlüyoruz. Belki geçmiş kusursuz değildi fakat orada bize iyi gelen şeyler vardı. Bir selam, bir ziyaret, birlikte içilen bir çay. Geçmişe dönmek mümkün değil ama geçmişte sevdiğimiz güzellikleri bugün yeniden yaşatabiliriz.

0: seni.
1: Sevgili dinleyenler, bugün şarkıları, mahalleleri, bayramları ve fotoğrafları hatırladık hep beraber. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken bu hatıraları yanımıza alalım diyorum size. Çünkü bazı şeyler zamanla geride kalır ama hissettirdikleri bizimle yaşamaya devam eder.

Efendim, bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Artık haftayı yavaş yavaş kapatıyoruz. Yarın haftanın son iş gününde ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız. O halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

kaldı bende, hasretin kaldı bende. Sızlayan yüreğimle sen kaldın bende. Sevgiler kaldı bende,

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da meydana gelen sağanağın ardından mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 7 dalış teminin çalışmalara katıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca mahsur kalan 759 vatandaşımız sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirilmiştir denildi. Kağıthane'de dere kenarındaki köprünün ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin Sarıyer'de sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi. İstanbul Valiliği yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişinin ise arandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir dedi. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarıyla uyumlu düzenleme yetkisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 477 kişinin yakalandığını, 981 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da karşılıklı işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansı 7. zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.

0: serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent. Bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz'de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsunspor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Eurolig'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez park eden mağlup ayrıldı.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
3: Reklamlar.
1: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2-A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite Güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
0: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
0: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
0: Şerefli Koçhisar.
1: Bir baba emeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544 306 37 91. Yeni Sanayi Sitesi, 2 Blok Hakan Sokak numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçlar.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
0: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
0: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Güner İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Güner Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
7: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
8: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
9: Reklamları dinlediniz.

0: ki.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Bu arkadaş ne?

0: tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık? Alalım. Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka Şerefli Koçlar yok. Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla. Üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
5: Bir baba yemeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Ferudun Koçak, Alparslan Koçak, 0544 306 37 91. Yeni sanayi sitesi, 2 blok Hakan Sokak numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçlar.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahalle

0: Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
4: Reklamları dinlediniz. Bu şehir

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Mamanita, ne oldu dur?

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik yıllarca devam eden takipte son halka Mihraç Ural oldu. 2018'de Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç 2025 ve 2026'daki operasyonlarla devam etti. Kırmızı kategoride aranan Ural ise MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli operasyonuyla Suriye'de yakalandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran devriminin gerçekleştirildiği 1979 yılından itibaren ülkenin hiçbir zaman bu kadar baskı ve zorlukla karşılaşmadığını bildirdi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamda ise 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: Bir baba emeği, bir evlat mirası. 35 yıllık tecrübemizle tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor, üretimde kaliteyi ve sağlamlığı ön planda tutuyoruz. Ürün çeşitlerimiz tarım römorkları ve tandem römorkları, taksi römorkları, ATV römorkları, çeşitli tırmık modelleri, su ve mazot tankerleri, küçükbaş hayvan yemlikleri ve sulukları, eski römorklara damper taban sacı ve kapak ilave tamir bakım ve yenileme işlemlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitlerimizle 35 yıllık tecrübemizi geleceğe taşıyoruz. Emek Tarım Makineleri, 35 yıllık tecrübe, emeğin gücü, üretimin güveni. Feridun Koçak, Alparslan Koçak, 0544 306 37 91. Yeni Sanayi Sitesi, 2 Blok Hakan Sokak numara 44. Emek Tarım Makineleri, Ankara Şerefli Koçsar.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 6177.
7: Şerefli Koçhisar.
8: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
9: Reklamları dinlediniz. Hayır.

Kurtuz Gölü 104.1.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak bir

0: hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla. Üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 6177.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koç Sarı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: mutlu bir günümde rastladım sana. Yemeden içmeden kestin sen beni. Bir baktın bir daha bakmadın bana. Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni. Bitirdin beni, bitirdin beni, bitirdin beni.
1: Radyo Tuz Gölü 104.1.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve

0: kas kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Radyo Tuz Gölü.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozipro

0: istasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

yapacaksın bu hayatta? Kimi menfaati için gelir, kimi de sevdiği için. Dünya denen bu hayatta hep dik durmasını da bileceksin. Ne demiş atalarımız? Malda yalan, mülkse yalan. Az biraz da sen oyalan.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi. Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tek yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bu şehir

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: organizasyon hizmetleri,
1: bir ozan kıyak imzasıyla, hey, Ozi Prodüksiyon.
2: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

ateş tutacak sandım. Yetiştim zannettim, yetiştim zannettim. Dizlerim kaldı, yetiştim zannettim. Dizlerim kaldı.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi. Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit Çiçek Galerisi, tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve olmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli dinleyenlerim, bu yeni kasetimde yine sizlere kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Dostum Erol Cöke'nin kemanı eşliğinde Aziz Plak stüdyolarında sesleniyorum. Şahsıma ve firmama gösterdiğiniz ilgi ve alakaya candan teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Yanası yanası, ciğer yanası, yansa da ağlamaz şehit anası. Ananın yaktığı asker kınası kıyamete kadar silinmezmiş, kıyamete kadar silinmezmiş.

0: 112.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
0: 112.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.
9: Biraz konuşalım mı seninle? Dün bahsettiklerini şimdi de söyle.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42.

0: Taksim 23, Şerefli Koysar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11, Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koysar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 01-0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adresi